0: Evet, duyuyorum. Sağ olun.
1: Evet.
0: Önce ne var demiş bu? Yeni not.
1: Sonuç kaybetmeliyim.